0: Ferry.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Kosiba takım sağ. Rahat dengeyce. Kapça mu burada indir. Komutatta yat. Enle diyordu.
1: Adimi seki çamba.
0: Yele de ki mire.
1: Bile çoğda bu imbeo bu yonde.
2: Kimaçe Big 40 anyway baba. Kimaçe Big 40. Kimaçe Big 40 kage nyoru Big 10. Kimaçe Big 40. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket number 1. 5,000 chiba mujelege. Kima Big 40.
0: Kogi nyongi sek. Ene mintanywa. Kogi yaya njiwa tono tono. Agu lezi ondo.